0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Early in this year.
7: Nella prima parte di quest'anno,
8: we made a decision.
7: Noi stavamo mettendo in scena
8: to come here to Italy and do this recording.
7: Il programma di venire qua in Italia e fare questa registrazione.
8: And as Don Moen alluded to earlier tonight,
7: e come Don Moen ha accennato prima questa sera,
8: that 5-6 days ago this whole thing was cancelled.
7: 5-6 giorni fa tutto questo programma è stato cancellato.
8: Because on Thursday of last week I was doing a television special.
7: Io stavo facendo uno special televisivo.
8: And I was going down the steps and the steps collapsed.
7: E stavo facendo degli scalini come questi e gli scalini hanno ceduto.
8: And my left leg was broken.
7: E la mia gamba sinistra si è rotta.
8: The tibia.
7: La tibia.
8: Was broken.
7: Si è rotta.
8: Immediately they took me to emergency care.
7: Mi hanno portato subito in sala di emergenza.
8: And the emergency care doctor put a cast on my leg.
7: E il dottore della sala di emergenza mi ha messo il gesso.
8: He took X-rays to confirm that it was broken.
7: E ha preso dei raggi X per confermare che era rotto.
8: And people all over the United States began to pray.
7: E la gente un po' in tutti gli Stati Uniti ha cominciato a pregare.
8: People at Integrity Music began to pray.
7: La gente di Integrity Music ha cominciato a pregare.
8: Lorraine and Guido began to pray.
7: Anche Lorraine e Guido hanno cominciato a pregare.
8: And then one of my friends put the incident on the internet and all over the world people began to pray for me.
7: Poi uno dei miei amici ha messo notizia dell'incidente su internet e in tutto il mondo i nostri amici hanno cominciato a pregare.
8: 4 days later I was taken to a special clinic in Orlando, Florida.
7: 4 giorni dopo sono stato portato in una clinica specialistica a Orlando, in Florida.
8: And I saw a very good doctor, very reputable doctor.
7: E ho visto un dottore molto bravo, di ottima reputazione.
8: And he began to examine my foot.
7: E lui ha cominciato a esaminare il mio piede, la mia gamba.
8: And he began to wiggle it all around.
7: E ha cominciato a girarmelo tutto.
8: And he looked at the X-rays.
7: E ha guardato i raggi X.
8: And then he would wiggle my foot some more.
7: E ha girato il mio piede un altro po'.
8: And he would look at the X-rays again.
7: E ha riguardato i raggi X.
8: And he would wiggle my foot some more.
7: E mi ha rigirato un po' il piede.
8: And he said, "Does it hurt?"
7: E mi ha detto, "Ti fa male?"
8: I said, "No."
7: Io ho detto, "No."
8: He said, "I want my own X-rays."
7: Allora ha detto, "Voglio fare anche io un raggi X."
8: So they put me on a gurney and sent me to the X-ray room.
7: Così mi hanno messo su una barella e mi hanno mandato nella stanza dei raggi X.
8: And they x-rayed this leg right here.
7: E hanno rifatto i raggi a questa gamba.
8: And as I was being returned back to the treatment room,
7: e mentre mi riportavano nella sala operatoria,
8: The doctor met me in the hallway.
7: Il dottore mi è venuto incontro nel corridoio.
8: And he called me the miracle man.
7: E mi ha chiamato l'uomo miracolo.
8: Because there was no evidence,
7: perché non c'era prova,
8: of a broken bone.
7: Che c'era stato un osso rotto.
8: The x-rays confirmed it.
7: Grazie.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: so much.
1: Radio Light.
2: 103.6.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu, Radio Light. Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.
3: Are you out there?

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.